diye başlayan sohbet daha önce hiç diye akarsa only you or is it just me? Şşt murder bize de bırak bir Drake sözü tatlı gelir tabi gecesi ve gündüzü after'a gel tutayım sana sözü.

Varsa koca taşak, hadi söyle kulak çıplak, rasta baba bak. Dersimizi kaçırmasak, derdim gerçeğe varmak. Bulmak değil aramak, bu dünyada cenneti bulmak. İnan bir gün bütün yasakları ortadan kalkacak. İnan bir gün varoşlarda da güneş doğacak. O küçük